güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

kaybolursun bayamın ayı ışığı der durursun bayamın yakamasın sen.

Islanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ayın ışığı der durursun vay aman, yakalım olsun sen. Yağmur yağar ıslanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman,

Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar Gül. İlk defa güneşe. Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak, bu kadar mavi, bu kadar geniş olduğuna şaşarak kımıldanmadan durarak baktım. Sonra saygıyla oturdum toprağa, dayadım sırtımı duvara. Bu anda ne düşmek dalgalara, bu anda ne hürriyet, ne kavgam, ne karım. Toprak, güneş ve ben, bahtiyarım, bahtiyarım gülüm.

İnsan derdine kadar koyarmış rakıyı. Yoksa anılarınız bir duble rakının ağzında, küçük küçük gözyaşları bırakın masanın bir kenarına. Afiyet olsun.

0: Hadi gidelim rakı içelim.
1: Vallahi billah gidip alalım Ahmet abi.
2: Gidelim. Hadi gidelim abi.
0: Mert Ali. Sen de bugün rakı içeceksin abi.

Karşımdasın işte. Bana bakmasan da oradasın. Görüyorum seni. Ah benim sevdasında bencil. Yüreğinde sağlam sevdiğim. Kalbime gömdüm sözlerimi. Ceset torbası oldu yüreğim. Tıkandığım o an, elimi nereye koyacağımı şaşırdım o an işte. Aklımdan o kadar çok şey geçti ki takip edemedim. Ellerim boşlukta. Ben darda kaldım. Ellerim buz gibi. Ben harda kaldım. Bir senfoni vardı kulağımda çalınan. Bitti artık hepsi. Köşeme çekildim. Hani hep kaldığım köşeme. Bakış açım belli oldu yine. Geride kalan ardından bakar gidenlerin. Bir meltem olacak rüzgarım dahi kalmadı benim. Dağlara çarptım her esişimde. Yollara küfrettim her gidişinde. Demiştim sana hatırlarsan. Önemli olan zamana bırakmak değil, zamanla bırakmamaktır. Şimdi bana geçen o zamanın unutulmaz sancısı kalır. Gittiğim eğer bensem söyle bana kimden gittim. Sen de yoktum zaten ben. Ben yine bende bittim. Sen de yoktum zaten ben.

Sonra fark ettim ki su akıyor, rüzgar esiyor, yağmur yağıyor. Her şey yine ve aynı şekilde oluyor. Öyle bir yere geldim ki sıcak ve soğuk, aşk ve nefret, savaş ve barış. Üşümek ve sonra ısınmak gibi. Gitsem ayrılık olur, kalsam çöl. Gidersem belde hasret olur ve belki beni sevenler de özler, ama anladım ki özlemden hiç kimse ölmüyor. Ama ben ölüyorum. Nefes alıyorum, önemsiyorum ve gitmek istiyorum. Anladım ki hasret yeni bir aşka kadar sürüyor.

kuştum, kanatlarımdan vuruldum. Ben dağlarda uçan kuştum, uçan kuştum.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yatıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiyim, öyle değil. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım.

Büyük gün geldi. TS Club Kocaeli Sembol AVM mağazamızın resmi açılışı gerçekleştirildi. Trabzonspor'un 2026-27 sezon formaları, antrenman ürünleri, günlük giyim koleksiyonları ve yüzlerce lisanslı ürün sizleri bekliyor. Aradığınız ne varsa bizde var. Sembol AVM D100 Karayolu Ovacık Mahallesi numara 34 Baş İskele Kocaeli. TS Club Kocaeli. Bordo Mavi Sevda'nın yeni buluşma noktası.

愁。

Büyük gün geldi. TS Club Kocaeli Sembol AVM mağazamızın resmi açılışı gerçekleştirildi. Trabzonspor'un 2026-27 sezon formaları, antrenman ürünleri, günlük giyim koleksiyonları ve yüzlerce lisanslı ürün sizleri bekliyor. Aradığınız ne varsa bizde var. Sembol AVM D100 Karayolu Ovacık Mahallesi numara 34 Baş İskele Kocaeli. TS Club Kocaeli. Bordo Mavi Sevda'nın yeni buluşma noktası.

Yokluğun karşımda bana seni anlatıyor. Tanıyorum diyorum. Dünyaya sataşmış, türküler söylemiştik beraber. Avuçlarında zamanı dantellemiş. Onu sarhoşluğun doymazlığında çınlayan kadehler gibi sevmiştim. Şimdi ne gelir elden? Yaralarım yaralanıyor, yırtılıyor gece. Acıyor seven yanım, her yanım. Şimdi ne gelir elden? Acıyor seven yanım.

Büyük gün geldi. TS Club Kocaeli Sembol AVM mağazamızın resmi açılışı gerçekleştirildi. Trabzonspor'un 2026-27 sezon formaları, antrenman ürünleri, günlük giyim koleksiyonları ve yüzlerce lisanslı ürün sizleri bekliyor. Aradığınız ne varsa bizde var. Sembol AVM D100 Karayolu Ovacık Mahallesi numara 34 Baş İskele Kocaeli. TS Club Kocaeli. Bordo Mavi Sevda'nın yeni buluşma noktası.

0: Yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Değiş Saati başlıyor.

0: Değiş Saati sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Çağdaş Akustik başlıyor.

0: Çağdaş Akustik sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Berna'yla iz bırakanlar başlıyor.

0: Herkese merhaba. İz Bırakanlar başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, yepyeni bir haftaya başlarken Radyo Çağdaş'ta mikrofondan Kocaeli'ye selam vermek gerçekten farklı bir anlam taşıyor. Çünkü bu ses sadece bir radyo yayını değil, aynı zamanda bir şehrin hafızası. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz tekrardan. Anne karnım. Efendim, tam 20 yıldır Çağdaş Medya Ailesi olarak bu kente ses oluyoruz. Tabii bir yandan Çağdaş Kocaeli Gazetesi ile kentin nabzını tutuyor. Diğer yandan da Radyo Çağdaş'ta türkülerin, işte o güzel deyişlerin, hikayelerin içinden Kocaeli'ye dokunuyoruz. Ve elbette sanat, sanat olmadan olur mu? Çağdaş Sanat Akademisi ile yıllar boyunca sayısız gence dokunuldu. Aylar boyunca diyecektim, özür dilerim. Tabii müzik yapan, sahneye çıkan, sanatla tanışan nice genç bu şehrin geleceğine de umut olacak, çok iyi biliyorum. Yani bizim için radyo sadece bir müzik değil, bu şehrin kültürünü yaşatmak, sanatını büyütmek ve insanları aynı duyguda buluşturmak demek. Yeni haftanın ilk gününde mikrofonun başındayız türkülerle. Buralardayız tabii, mesajlarınız doğrultusunda sizlerden gelen isteklerle yayın akışıma da yön vereceğim. Varsa düşünceleriniz, istekleriniz Instagram Radyo Çağdaş sayfadaki son gönderinin altına yolum olarak da yapabilirsiniz. Son dönemlerde sanırım WhatsApp'ta bir güncelleme var. Şu an Londra'da olduğum için ta uzaklardan yayın yapıyorum. Beni fark etme sakın, omzundayız, bırakma. O yüzden mesajlarınız...
1: Büyük gün geldi. TS Club Kocaeli Sembol AVM mağazamızın resmi açılışı gerçekleştirildi. Trabzonspor'un 2026-27 sezon formaları, antrenman ürünleri, günlük giyim koleksiyonları ve yüzlerce lisanslı ürün sizleri bekliyor. Aradığınız ne varsa bizde var. Sembol AVM D100 Karayolu Ovacık Mahallesi numara 34 Baş İskele Kocaeli. TS Club Kocaeli. Bordo Mavi Sevda'nın yeni buluşma noktası.

0: Berna ile iz bırakanlar.
1: Sözü müziği Onur Kalemkuş'a ait olan ve tabii ki düette de yer alan sevgili Tülay Macera'nın da eşlik ettiği çok kıymetli bir eseri sizlerle buluşturmak isterim. Yoruldum artık diyecek. Pes etmek değil de aslında en çok direnen insanlara söylediği cümledir bu, kendimden biliyorum. Böyle herkese yetişmeye çalışan, herkese geç kalan, ya kendine geç kalanların aslında, gülümserken böyle içi çökenlerin, ne bileyim bir şeyim yok deyip de geceleri susmayanların cümlesidir bu. Yoruldum artık. Bilemiyorum, belki sen de yoruldun. Ama söyleyemedin. Cesaret edemedin. Hadi bu türkü hepimizin yerine söylesin, ne dersiniz?

Yar ömrüm bu yolda heder olsa, her günüm ayrı dert, ayrı keder olsa, bugünüm dünden de beter olsa, yar ben seni sevmekten hiç pişman olmadım. Yoruldum, sadece yoruldum. Gözlerim yolda kaldı, yollarını gözledim. Gözyaşlarım içime aktı, ellerden gizledim. Bilsem bu satırları yazarken bile seni nasıl özledim. Yar ben seni sevmekten hiç pişman olmadım. Beni bana bırak ne olur kalmadı ferim. Kabul ettim her şeyi, yok sende bir yerim. Öyle bir sızı ki bu, yanıyor ciğerim. Ama ben seni sevmekten hiç

0: Ay yoruldum artık. Gerçekten ne kadar güzel bir eserdi değil mi? Yani dinlerken, dinlettirirken de aynı hisse buluştuğumuzu düşünüyorum. Evet, Anadolu'nun en bilinen türkülerinden biri. Yine teknoloji, yapay zeka tabii devreye giriyor. Hani ben bazen korkarım yapay zekadan. Ne bileyim, ses değişebilir, yorum değişebilir, o duygu değişebilir. Bilemiyoruz ama gerçekten yaşanmışlıkla yazılan her türkü, hani yapay zeka ile seslendirilse bile, bilmiyorum, alışılmışın dışında aynı hissi, aynı yerden durduğunu hissettim ben. Şimdi eski bir hikayeyi yepyeni bir sesle dinleyeceğiz. Bir Güzele Gönül Verdim Al Cover versiyonuyla. Merhaba yayınlar. Az önce yoruldum artık var ya, tam kalbime dokundu. Sanki içimden biri konuştu diye bir mesaj var. Selim Bey, hoş geldiniz. Merhaba yayınlar. Selamlar. Nasılsınız? Hoş geldiniz Berna Hanım. Her gün aynı saatte sizleri bekliyoruz. Sevgili Gizemciğim, çok teşekkür ediyorum. Selamlar olsun. Bu parça bana armağan olabilir mi demiş Okan Bey. Tabii ki armağan olabilir. Hoş geldiniz. Siz de sefalar getirdiniz. Bu kıymetli Türkiye'ye şöyle en baştan bir başlayarak dinleyelim. Tüm dinleyicilerimize derman edelim. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattı.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.

Merhaba yayınlar. İşe doğru gidiyorum. Arabada sizi dinliyorum. İşe gitmeden önce kendime geliyorum resmen diye bir mesaj var. Ya hoş geldin Ali. Sefalar getirdin kardeşim. Hani bizlerle birlikte dinlenip bizlerle birlikte motive olman gerçekten beni çok mutlu etti açıkçası. O zaman sana Mustafa Özarslan'dan Derdimi Sormayın türküsünü armağan etmek isterim, kabul edersen. Keyifli dinlemeler.

0: Hep söylüyorum, yaşayan en genç ozanlarımızdan sevgili Vedat Gündoğdu hocam. İyi ki onunla aynı zamanda yaşıyorum.
1: Bir melekti geldi, başka diyara uçtu. Ara sıra...
0: Yine kıymetli bir eseri de sizlerle buluşturmak isterim. Ayşen Biten ve Musa Eroğlu düeti. Üst üste aynı mesajlar geliyor arkadaşlar. O yüzden okumazsam lütfen yanlış anlamayın ama istekler doğrultusunda yayın akışıma yön verdiğimi her zaman söylüyorum. Ama üst üste kopyala yapıştır aynı mesajlar da çok hoş durmuyor. O yüzden gelsin bakalım Ayşen Biten ve Musa Eroğlu telli turnam. Sonrası yine buralardayız.

Tabii bu dünyada da çok güzel izler bırakıyor. Birçok genç sanatçıyla yaptıkları düetler gerçekten şahane ötesi. Evet, Koray Çatal'la da yapmış olduğu Bu Gece adlı düet. Top 20 listemizde de birinci sıradaydı.

Evet, geleneksel değerleri modern vizyonla buluşturan o kıymetli eser sizlerle birlikteydi. Şimdi ise Arzu ve Ekrem Şahin Munzur Olur türküsünü buluşturmak isterim sizinle. Sözümüz iyi Ekrem Şahin'e ait olan bu kıymetli eser. Bu arada Ozan Bey diyor ki merhaba, yayınlar konuşmadan da anlaşılabiliyormuş insan. Bu yayın bana onu hatırlattı. Çok teşekkür ediyorum. Selamlar olsun. Merhaba yayınlar. Nasılsınız? İyi misiniz Berna Hanım? Çok güzel gidiyor yayın. Her parça ayrı bir yere dokunuyor. İyi ki varsınız. Sevgili Aylin, teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Ben bu eseri sana armağan edeyim Aylin'cim, olur mu? Evet, şimdi bir dağın, bir suyun, bir hasretin sesi sizlerle birlikte olacak. Munzur sadece bir sır değil, bir hafızadır sevgili dinleyenler. Munzur'un her damlasında bir hikaye vardır. Bir gidişin, bir kalışın, bir bekleyişin izi vardır. Bu türkü de tam olarak o yerden bize seslenecek. Hadi kulak verelim.

sevenlere gönül verdim Sevcan Orhan yorumuyla. Bizlerle birlikte gerçekten böyle yüreğin en kırılgan yerinden geçen bir türküdeyiz efendim. Sevmeyi bilenlere değil de sadece seviyor gibi görünenlere yüreğini bırakmak. Yani demek bazen de aslında geri denir. Sevenlere gönül verdim. İnsan en çok da ona kırılmıyor. Muhak edene değil de yanlış kişiye verdiğimiz o sevgiye değeri. Aha, bu türkü senin yerini anlatsın efendim. Gelsin bakalım Sevcan Orhan yorumuyla bu kıymetli eser, sonrası yine buralardayız.

Bu eseri çok seviyorum gerçekten. Söz ve müziği Şenol Tezcan'a ait olan, yazan Kalem Ziya. Çok anlamlı bir eser gerçekten. Böyle hayatımızın bir noktasında bunu böyle bağıra bağıra söyleyebileceğimiz dönem olmuştur. Maalesef hayat hep inişli çıkışlı. Yokuşları olan bir devranı sürüyoruz şu anda. Yazan kalem siyah derler. Yani yazılmış, yani değişmez sanılır. Ama yine de insan ne bileyim sorar kendine ya. Gerçekten kader mi yoksa bizim seçimlerimiz mi? Bilemiyoruz.

Evet. Ay ne güzel bir eser bu ya. Hiç bitsin istemiyorum açıkçası. Hani böyle yalnız olmadığımızı hissettiren türküler vardır ya. Yazılmış olanı dinledik aslında. Şimdi yine güzel bir türkü sizlerle buluşturacağım müsaadenizle. Emre Saltık'tan Gelmedin Gülüm eseri bizlerle birlikte. Hani umudun böyle yavaş yavaş tükenmesini izlemek çok zordur. Bir insanın gerçekten en zor yaşadığı şeylerden biridir. Hani saatler geçer, yol boş kalır. Ne bileyim, insan en çok zaman anlar bakın. Gelmediği zaman. Emre Saltık'a da saygı, sevgi, rahmetle yad edelim. Yalvar.

Dardayım albümünde seslendirmişti sevgili Emre Saltık. Evet, geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu gerçekten zamansız aramızdan ayrılan çok kıymetli sanatçılarımızdan bir tanesi. İşte böyle bıraktığı izlerle yaşamaya devam ediyoruz.

0: Berna ile iz bırakanlar.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.

Evet, Anadolu'nun en bilindik en eski türkülerinden biridir. Gönlüm Ataşlara Yandık Gidiyor eseri. Çok da severim bu eseri aslında. Yine bir yapay zekanın cover versiyonu aslında bizlerle birlikteydi. Ama Sevil Caner Gülsüm yorumunu buluşturmak isterim müsaadenizle. Hani böyle birini tarif ederiz ya, böyle kömür karası gibi gözleri vardı, simsiyah saçları vardı. Hani bir bırkışın bıraktığı izin türküsüdür bu aslında. Belki sen de bir zamanlar bir çift göze daldın, bilemiyorum. Belki hala çıkamadın. Bu türkü sana çok tanıdık gelecek. Bu arada Ömer Bey, sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu türkü de sizlere armağan olsun. Suzan Hanım'ın mesajı var. Merhaba Berna Hanım, iyi yayınlar. İnanın mesajda türkü bile istemek gelmiyor. O kadar başka türküler çalıyorsunuz ki içimiz ısındı demiş. Çok teşekkür ederim. Keza Müzeyyen Hanım, sizler de hoş geldiniz. Çokça selamlar lütfen arkadaşlarınıza. Emekçi büyüklerim, küçüklerim, kolaylıklar diliyorum hepinize. Belki bir türkü arası verdiniz, belki kısa bir çay molası, bilemiyorum ama bana kulak verdiğiniz için, çağdaş olduğunuz için minnettarım.

Süper Putlu. Çok kendini az yorumuyla gerçekten hafızaları kazanan çok kıymetli sanatçılarımızdan bir tanesi. İsmi Süphan adlı çalışmayla bizlerle birlikteydi. İbrahim abicim hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş geldiniz, çok mutlu oldum gerçekten. Herkesin derdi herkese yetiyor. Evet, şimdi bakın size çok başka, çok güzel bir eseri buluşturacağım. Mustafa Yıldız Doğan yorumuyla gelecek. Tabii Mustafa Yıldız Doğan deyince hani milli duyguları ya da böyle toplumsal temaları böyle türkülerinde, eserlerinde sıkça işleyen, kendine az tarzıyla da geniş kitlelere ulaşan bir sanatçı. Yani söylediği her parçada bir duruş, bir mesaj vardır. Bakın o yüzden ben çok severim. Türk Kızı adlı eserini sizlerle buluşturuyorum. Bu sadece bir kimlik değil, bakın bu bir duruş demek. Özellikle böyle kadının toplumun içindeki güçlü duruşunu anlatan, özellikle Türk kadınının, güzel bir türküyle sizlerle buluşturalım. Böyle hayatın bir yerinde yorulan kadınlarımız çoktur yani, ama yine de ayakta kalma mecburiyeti gösteren işte bu türkü de tam da o güce sesleniyor.

Evet efendim, Mustafa Yıldız Doğan bizlerle birlikteydi. Hemen arada bir Ahmet Şafak, ne dersiniz? Anlamayan yâri neyleyim? Neyleyim? Böyle çözüm aramaktan vazgeçmek değil de böyle elinden geleni yaptıktan sonra durup sormak demek aslında. Ya daha ne yapayım? İşte bazen hayat insanı öyle bir yere getiriyor ki ne dönebiliyorsun ne de ileri gidebiliyorsun. İşte o anın cümlesidir neyleyim. Hadi hep birlikte dinlerken kendimizi, yaşadıklarımızı, başımıza gelenleri şöyle bir sorgulayalım. Yorgunluğumuzu böyle sessizce tekrar tekrar kabul edelim. Ne bileyim, sen de belki benim gibi çok düşündün sevgili dinleyicim. Belki çok uğraştın ve sonunda sadece şunu dedin: neyleyim? En baştan dinleyelim, ne dersiniz? Hepinize keyifli dinlemeler. Bunca yük varken halden anlamayan yâri neyleyim? Neyleyim? Ben aşkımın hasretiyle yanarken yanmayan

Evet, sözümüze yine Ali Kın'a ait olan çok kıymetli bir eseri sizlerle buluşturduk. Şimdi bakıyorum, güzel bir eseri daha böyle armağan etmek isterim ama hani ben hep söylüyorum ya, ne olursa olsun burası böyle müzik evrenseldir, dilediğini ırk, etnik kimliği asla olmaz diye. Bir de Ahmet Kaya'yı yayınlayalım, ne dersiniz? Hepimizin bağıra bağıra söylediği nereden bileceksiniz? Kimse kimsenin ne yaşadığını, içindeki fırtınaları, nelerle mücadele ettiğini asla bilemez. Aslında anlaşılmamanın en derin yerinden gelen bir türküdeyiz. Sitem etmiyoruz bakın. Yalnızlık cümlesini bağıra bağıra söylüyoruz. Çünkü herkes konuşur, herkes yorum yapar. Ama kimse gerçekten tuz için neler yaşadığını yaşamadan bilemez efendim. Ahmet Kaya da gerçekten acıyı böyle saklamadan sözleriyle iz bırakan bir sanatçıydı. Saygı sevgi rahmetle de yad edelim. Bazen gerçek türkülerimiz vardır. En gerçek türkülerden biri.

yakıp geldim. Demirleri söküp geldim. Hayatımı yakıp geldim hey. Taş duvarları yıkıp geldim. Demirleri söküp geldim. Hayatımı yıkıp geldim hey. Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

Ben aradığımda yaş bıraktım, ağlayan bir eş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım hey. Ben aradığımda yaş bıraktım, ağlayan bir eş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım hey. Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz?

Evet efendim, toplumsal ve gerçekten milli olayları yine türkülerin de yansıtan sevgili Ahmet Kaya'yı buluşturduk sizlerle. Şimdi ise güzel bir Nurettin Rençber çalışmasına ne dersiniz? Söyle Sunam eseri bizlerle birlikte olsun. Son yarım saatimizin içerisinde.

o sesleniş, o içten yalın ama derin. Herkese söylenmiyor ki yer sevgili dinleyenler. Vallahi söyleyemiyorsun. Birine yer diyorsan ona sığınıyorsundur. Evet, Aysel Yakupoğlu ve Bektaş Dolu'nun yer diyerek adlı çalışmasını sizlerle buluşturduk.

Bu iki kıymetli ses birleşince tek bir kelimeyi söylüyor işte, yar diyerek. Hepimizin bir yeri vardır yüreğinde. Onlar armağan olsun diyelim, ne dersiniz? Efendim, bir de böyle isyankar türkülerimiz vardır bakın. Bir gönlüne ben sığmadım. Hava Öğüt yorumuyla gelecek. Çok serttir bu türkü sevgili dinleyenler. Hani böyle çaresizce söylediğim bir cümle vardır ya. Bakın bu türkü sığmamak duygusuyla yürür. Bir yüreğe, bir kalbe sığamamanın hikayesi. Evet, aşkın karşılıksız kalmasını, değerin görülmemesini, insana ait olmadığı yerde yaşadığı kırgınlığını anlatan derin bir eser. Bakın, bir gönlüne ben sığmadım. Hani sevmedim değil, sevildim ama yetmedim demek. Şu

Vallahi bunu arabada böyle son ses açacaksın. Böyle yeşillikler arasında ya da böyle dağların arasında giderken dinleyeceksin. İnanın tam bir deşarj olma türküsü diyebilirim. Bu kadar aşikar, bu kadar kendini anlatan bir türkü. Bilmiyorum, böyle bir lezzet, böyle bir tat var mıdır? Evet efendim, Ali Aydar Güçlü, Saçlarını Sar Belime adlı türküyü sizlerle buluşturalım müsaadenizle. Son parçamız olsun, ne dersiniz? Ya da bunu bir dinleyelim. Hani böyle sevdiğimiz insanlara bir hayranlığımız olur ya. Saçlarını sar beline. Gördüğün hayran kalmak, bunu saklayamamak, Türkiye dökmek. İşte bu cesareti anlatan kıymetli türkülerimizden. İçinden geçen olduğu gibi söyleyebilme hali var ya. Ali Aydar Güçlü yorumuyla gelecek. O eski Anadolu tavrını koruyan, doğallığıyla öne çıkan seslerimizden, çok kıymetli seslerimizden bir tanesi. Hadi bir kulak verelim, sonrası kapanışımız için buralarda olacağız. Keyifli dinlemeler.

Evet, Ali Haydar Güçlü saçlarını sar belime Türküsü Pisler'le birlikteydi. Şimdi ise İray Serdüş ve Ali Doğan Öldüm Öldüm türküsüyle. Çok değişik bir eser aslında. Aşkın insani tüketen tarafını, hani böyle kaybın, hani çaresizliğin en yüksek duyguyla anlatılan güçlü eserlerden bir tanesi. Bakın, İray Serdüş gerçekten çok böyle modern yorumla, derin duyguyla birleştiren genç bir ses, grup. Ali Doğan ise gerçekten o duygunun kökünü, yani Türk halk müziği tarafını güçlendiriyor. Yani iki farklı dünya ama tek bir hisse de çok güzel birleşmiş. Tabii öldüm öldüm, tükenmişlik. Herkes bir şey yaşadı bakın bu hayatta. Ve böyle herkes mutlaka söylemiştir içinden ben bittim diye. İşte bu türkü oradan bizlere seslenecek kapanışımızda. Bugün de yolculuğumuzun sonuna geldik. Türkülerimizi söyledik. Aslında hayatı konuştuk bakın. Kim zaman bir ayrılığı, kim zaman bir umudu. Bazen de içimize sakladığımız o sessiz cümleleri. Anadolu'nun sesiyle başladık ve o yine o sesle bitiriyoruz. Çünkü bu topraklarda her duygu bir türküye dönüşür sevgili dinleyenler. Ve her türkü yeniden mutlaka bize dokunur. Radyo Çağdaş sadece, Radyo Çağdaş'ta sadece çalmadık. Hatırladık, hissettik, birlikte yaşadık. Nasip olursa yine aynı frekansa buluşacağız. Aynı samimiyetle, aynı duyguyla. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Ve unutmayın, bazı duygular hiçbir zaman anlatılmaz. Türkü olur ve yüzyıllarca dolaşır durur. Kendinize çok iyi bakın. Çok seviyorum sizi. Allah'a emanet olun. Sandık sandığıdır bu türkünün diğer adı da. Hepinize armağan olsun efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

0: Berna ile iz bırakanlar sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
3: Nostalji kuşağı başlıyor.

seninle birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadının.

Yollar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle, o kapıyı kapat.

0: Nostalji kuşağı sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
0: Karadeniz zamanı başlıyor.

Karadeniz zamanı sona erdi. Büyük gün geldi. TS Club Kocaeli Sembol AVM mağazamızın resmi açılışı gerçekleştirildi. Trabzonspor'un 2026-27 sezon formaları, antrenman ürünleri, günlük giyim koleksiyonları ve yüzlerce lisanslı ürün sizleri bekliyor. Aradığınız ne varsa bizde var. Sembol AVM D100 Karayolu Ovacık Mahallesi numara 34 Baş İskele Kocaeli. TS Club Kocaeli. Bordo Mavi Sevda'nın yeni buluşma noktası.

Büyük gün geldi. TS Club Kocaeli Sembol AVM mağazamızın resmi açılışı gerçekleştirildi. Trabzonspor'un 2026-27 sezon formaları, antrenman ürünleri, günlük giyim koleksiyonları ve yüzlerce lisanslı ürün sizleri bekliyor. Aradığınız ne varsa bizde var. Sembol AVM D100 Karayolu Ovacık Mahallesi numara 34 Başiskele Kocaeli. TS Club Kocaeli. Bordo Mavi Sevda'nın yeni buluşma noktası.

Büyük gün geldi. TS Club Kocaeli Sembol AVM mağazamızın resmi açılışı gerçekleştirildi. Trabzonspor'un 2026-27 sezon formaları, antrenman ürünleri, günlük giyim koleksiyonları ve yüzlerce lisanslı ürün sizleri bekliyor. Aradığınız ne varsa bizde var. Sembol AVM D100 Karayolu Ovacık Mahallesi numara 34 Baş İskele Kocaeli. TS Club Kocaeli. Bordo Mavi Sevda'nın yeni buluşma noktası.

Büyük gün geldi. TS Club Kocaeli Sembol AVM mağazamızın resmi açılışı gerçekleştirildi. Trabzonspor'un 2026-27 sezon formaları, antrenman ürünleri, günlük giyim koleksiyonları ve yüzlerce lisanslı ürün sizleri bekliyor. Aradığınız ne varsa bizde var. Sembol AVM D100 Karayolu Ovacık Mahallesi numara 34 Baş İskele Kocaeli. TS Club Kocaeli. Bordo Mavi Sevda'nın yeni buluşma noktası.

Büyük gün geldi. TS Club Kocaeli Sembol AVM mağazamızın resmi açılışı gerçekleştirildi. Trabzonspor'un 2026-27 sezon formaları, antrenman ürünleri, günlük giyim koleksiyonları ve yüzlerce lisanslı ürün sizleri bekliyor. Aradığınız ne varsa bizde var. Sembol AVM D100 Karayolu Ovacık Mahallesi numara 34 Başiskele Kocaeli. TS Club Kocaeli. Bordo Mavi Sevda'nın yeni buluşma noktası.

bütün yıldızlar üstüne düşer dersimi. Çeyizlik kızları en onurlu dilekleri tutar. Piro suskun, Piro durgun, Munzur yorgun, yolun açık olsun dersin.

Yer ile yeksem, ıslak saçlı, ken gözlü, kavim göçlerinden bu yana ağlayan ve durmadan cep kanyağı yakıcılığında ezgiler çalan, çaldıran, yakalatan, adı bende gizli bir kadındı İstanbul. Şehre bir yağmur yağdı, ben ağladım. Sevilirken ayrılmak mı kaldı Bizans'tan? Oyun dolan yoktu gözlerde, yalnızca ses. Verilmiş sözler birdi, edilen yeminler sıfır. Eşyalar alındı, fotoğraflar söküldü yerlerinden. Bir aşkın izlerini yok edecek bir başka aşk sipariş edildi yeniden. Bir şehre yağmur yağdı, ben ağladım. Kim daha çok yalan söndürdü çay bardaklarında? Hangisi talandı demli öpücüklerin? Ve buğularda yitirilen kimin adıydı? Bir aşktan diğerine kaç saatte gidiliyordu? Soyulur muydu kabuğu hayatın, yoksa bütün vitamini kabuğunda mıydı? Yağmur şehre bir yağdı, ben ağladım. Ben giderken en çok seni götürdüm. Aklımın nakliyesiydi asıl yoran taşıyıcıları. Yardan düşmüştüm, yaralarım yardan armağandı. Kutsal kitabımda ziyan edilmiş sevgililer atlası. Ben sevmeyi beceremedim. Belki de sevilmeyi, benim sevmeye engel evcil acılarım vardı. Ben yağmur ağladım, bir şehre yağdı. Ben şehre ağladım, bir yağmur yağdı. Ben bir ağladım, şehre yağmur yağdı. Ben yağmur ağladım.

Sana yaralarımdan çiçekler, ilk yardım geceler biraz da ve yangında kurtarılması imkansız acılar bırakıyorum. Seni özümün gizinde saklıyorum. Bütün aşklarımın izlerini sayıklayarak ve aldatarak tüm sevdiklerimi, sana cinayetimin ipuçlarını bırakıyorum. Vasiyeti olmayan ölüler ülkesinde, türkülerin sırtındaki muamma, yazık bir nakarat bırakıyorum sana. Ben sana gülüm demem, gülün ömrü az olur. Öç biter, biter şarkı, yaz olur.

Benim hiç sapanım olmadı anne. Ne kuşları vurdum, ne kimsenin camını kırdım. Çok uslu bir çocuk değildim ama seni hiç kırmadım, hep boynumu kırdım. Ben hayatım boyunca bir tek kendimi vurdum. Suskun görünsem de fırtınalı ve mağrurdum anne. Bir mızrak gibi aynada hep dik durdum anne. Ben sana hiçbir gün laf getirmedim, leke sürmedim. Ama göğsümü çok hırpaladım, kalbimi çok yordum. Ben hayatım boyunca en çok kendimi sordum.

Benim hiç sevgilim olmadı anne. Ne bir yuva kurdum, ne bir gün şansım güldü. Öpemeden bir bebeğin gıdısını, tükendi gitti çağım. Bir muhabbet kuşum vardı, o da yalnızlıktan öldü. Sen beni göğsünde hep acılarla mı soğurdun anne? Yoksa evlat diye koca bir taş mı doğurdun anne? Eziyet değilim, zahmet değilim, musibet hiç değilim. Bir senin mi balına sinek kondu söylesene. Doğurdun da beni neyle yoğurdun anne?

Benim hiç hayalim olmadı anne. Ne seni rahat ettirdim, ne kendim ettim rahat. Bir mutluluk fotoğrafı bile çektirmedi bu hayat. Kaybolmuş bir anahtar kadar sahipsizim anne. Ne omuzumda bir dost eli, ne saçımda bir şefkat. Say ki yollardan akan şu faydasız çamurdum anne. Say ki ıslanmaktım, üşümektim. Say ki yağmurdum anne. Bunca yıldır gözyaşını hangi denizlere sakladın? Oy ben öleyim. Sen beni ne diye doğurdun anne?

Sevda türküleri yalan. Duyduğum kadarım benim. Tüm ayrılık öyküleri kendi kahramanlarını alar. Fazla fazla. Gözyaşındaki tuz kadar acırsın güzelim. Senin kapanmaz dediğin yara. Nefretin sevgiyle buluştuğu o an. Her defasında ilk öksüz kalışın. Yeniden doğuşundur aslında. O ayrılık sandı. Tartılmıyor sevdalar terazilerde. Ağırlığı ulaşılmazlığındandır. Defteri yok. Yüreğine yazıyorsun. Zamanla gelişleri unutup hep gidişlere takılıyorsun. Birlikte söylenen şarkılar, kara bildiğin sevdi. Satır aralarındaki o büyü yok artık. Şiirlerdeki sevgili olmaktan şimdi çok uzaktasın. Yeniden başlamak diye de bir şey yok. Bir gecede bulup bir gecede yitirdiğin tüm aşkların seceresinde silindi bir kere mürekkep. Bir acının resmi çekilmiyor, bir de sevdanın. Çizgiler gelip insanın yüzüne yapışıyor. Umursamaz göründüğün bir terk ediş, kilometre taşı gibi ölüme yaklaştırıyor. Sevda türküleri yalan.

bizi bilirsin. Avuçla su içmeyi marifet biliriz. Yenilmeyi bir de kendisi ağzımızda. Bizi bilirsin. Saçımızı ıslatmayı fiyaka biliriz limonla. Tesbih yaparız düş kırıklarından. Bizi bilirsin. Ağzının içinde oturmak isteriz. Ve rutubetin en yakıştığı yeri biliriz ağzını. Bizi bilirsin. Yaşamak biliriz vademiz dolduğunda. Avuçlarına gömülmeyi.

yaşıyor sanmasa. Sevdalar da tükenirdi. Masalları da. Sonsuza kadar sürdüğü bilinsin diye midir nedir? Bittiği anlar ve ihanetler yazılmıyor kitaplara. Zümrüt'ün kalkışı da yalan aslında. Kendini külünden yarattığı da. Ferhat'ın Şirin, Aslı'nın Kerem için öldüğünü kim gördü Allah aşkına? Sonsuza kadar sürsün diyorsan bu sevda. O zaman sevgili, o zaman vuslat yaşanmaya. Sana yazacak bir sen bırak bana. Öfkelerin orada kalsın. Kaçamaklar hanesinde değil ismin anlasana. Ömrümün tam ortasına kocaman harflerle yazmışım. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Herkese söylediğini bana söyleme diyorsun. Ama ne varsa sevdaya dair bizden önce söylenmiş biliyorsun. Bize düşen aşkı yalansız yaşamak. Hadi uzatma da uzat ellerini. Seni seviyorum. Seni seviyorum.

Zamanı yok. Zamanı yok demişlerdi bize sevmenin. Ondandır her daim güler yüzümüz. Ölürken bile. Yıkılması yok sevdaların. Düşlerden uzak yaşamasını bilene. Kaç kez kovaladıysam baharı, takvimler kışı erken yazdı. Ölümsüz aşkı ararken bir ömür yoka yazdı. Varsın olsun, üç günlüğüne de olsa seni bana yazdı ya. Yani.

Sokak başlarını güneş, yolları gece tutar. Ne vakit ayrılsan sevgiliden, işte o mevsim seni tutar. Kendi öykünü kendin boğarsın. Ölümün yaklaştığını böyle günlerde anlarsın. Hiç bilmedik kim yazmış bu yazıyı. Ne ilk doğan sensin, ne de son ölen sevda yüzünden. Sen iyisi mi söyletmemeli.

Baba, anneme iyi bak olur mu? Benden sana evlat vasiyetidir. Baba, anneme iyi bak. Akşam büyük bir heyecanla televizyon izlerken sen şöyle gözünün ucuyla bir kez anneme bak. Yaşanmışlıklarını göreceksin o çocuksu bakışlarında. Yaşattıklarını, yaşatamadıklarını. Sana adanmış koskocaman bir ömrü göreceksin bakışlarında. Akşamları geç geldiğinde boğazına dizilen yiyemediği lokmaları göreceksin. Sen kızmayasın diye uyurken komşulara gidişlerini, bizim ağzımızı kapatmalarını, yüreğinin ağzına geldiği zamanları göreceksin. Baba, anneme iyi bak. Hanım ben gidiyorum dediğinde, sen merdivenleri inene kadar ardından bakan insana bir kez durup merdivenin 5. basamağında sen de bak. Gözlerinde sen daha gitmeden seni özleyen bir kadın göreceksin. Sokakta gördüğün arkadaşına sarıldığın gibi bir kez sarıl ona baba. Sıkıca, sevgiyle. Saatlerini harcadığın kahve sandalyesinde yudumlarken bardağından çayını, hiçbirinin tadının annemin çayının tadına benzemediğini fark ederek evde senin için yemek yapmanın telaşında olan o kadını düşün. Koyarak 3-5 kuruş yarım bıraktığın bardağın yanına en hızlı adımlarınla koş baba. Bırak kahveyi. Orada burada eğlenmeden, oyalanmadan koşarak evine gel baba. Seni terk eden annen gibi, ardından bıçaklayan dost sandığın arkadaşların gibi, senin kıymetini bilmeyen evlatların gibi değil. Ne zaman düşsen, canın acımasın diye düştüğün yere çimen olan, her bayramda senin elini evimin direği diyerek öpen o kadına iyi bak baba. Ne kadar usulca çıksan da merdivenleri, senin geldiğini daha ilk basamakta anlayan kadına, yüzün asıksa, mutfağında sessizce ağlayan ama sana soğanın ne kadar acı olduğunu söyleyen kadına, sen hastaneye yattığında ağlarken uyuyan, uyanınca ağlayan, bu ev çok büyük geldi bana diyen anama iyi bak baba. Onun gözlerinde sana adanmış koskocaman bir ömür göreceksin. Şimdi sarıl şu güzel günde boyuna. Kim ne der diye düşünme baba. Tut ellerinden öpüver. O kadın benim anam baba. O kadın benim anam. Ve de ki ona, siyah saçlarımın terk ettiği yıllardan geriye bir tek sen kaldın. Ve ben bir tek sana kaldım. Hanım, bir tek sana kaldım. Anneme iyi bak baba.

Bir yol, bir yola. Yollar insana ulaşıyorsa yol da bizim, yolcu da. Göz gördüğünü yüreğe, el tuttuğunu emeğe yazıyorsa bizim. Düşmeyin kaygıya. Saklıyoruz sulamızda. Can bedenden çıkmadıkça biz bizdeyiz.

0: ağaçların krallık teklifini reddetmiş.
1: Benim zeytin ağacından daha yürekli dostlarım, merhaba. Merhaba.

Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü, ay aydın. Avutulmuş çocuklar çoktan sustu. Bir ben kaldım tenhasında gecenin. Avutulmamış bir ben. Şimdi gözlerime ağlamayı öğrettim. Ki bu yaşlar utangaç boynunun kolyesi olsun. Bu da benden sana ayrılığın hediyesi olsun.

Soytarlık etmeden güldürebilmek seni. Ekmek çalmadan doyurabilmek. Ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra. Biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun be. Bu son olsun. Bu da benim sana ayrılırken mazeretim olsun.

Şimdi saat yokluğunun belası. Sensiz gelen sabaha günaydın. İşi gücü olanlar

Çoktan gitti. Bir ben kaldım voltasında sensizliğin. Hiç uyumamış bir ben. Şimdi dişlerimi sıkıp dudaklarıma kanamayı öğrettim. Ki bu kızıl damlalar körpe yanağında bir veda buzesi olsun. Bu da benden sana heba edilmiş bir aşkın son nefesi olsun. Kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni, beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya paraladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun be. Ne olacaksa olsun. Bu da benim sana ayrılırken şikayetim olsun.

Ay doğarken bir söğüdün ardından, göl yüzünde sisli bir esintiyle, akşamın göğsüne hüzün serperek ve yağmurdan geceye çiçekli perdeler çekerek, beni düşün, beni düşün, unutma. En umarsız, en umutsuz gününde, bağrına bir yumruk çökeldiğinde ve dağların mazlum ateşi o güzelim saçlarına cayır cayır yanıp ulaştığında, beni düşün, beni düşün, unutma. Beni düşün bir kavganın içinde, helal bir ekmeğin peşinde ve kurtlardan arta kalmış yüreğimin can çekişen o son parçasını da sana sakladığımı bil. Bil ki haykırırcasına, bu esir gövdemi yakarcasına, kavuşmak için o serin bağrına ateşten bir yol arıyorum.

Kar yağarken mor dağların ucundan, sol yerinde sessiz bir iniltiyle, yastığın yüzüne yaşlar dökerek ve akşamdan gizlice bir ah çekerek, beni düşün, beni düşün, unutma. Kan kızılı bir gelincik seherinde, sırtıma kahpe bir hançer indiğinde ve bu gencecik ve bu hemencecik ölüm çığırtkan bir gazete başlığında, çığlık çığlık sana kavuştuğunda, beni düşün, beni düşün, unutma. Beni düşün şehre her yağmur yağdığında, ıslak ve kırılgan bir türkünün içinde, göğsünden dudaklarına doğru sancılı bir isyan kabardığında, bastırarak kalbini avuçlarımla sesini okşadığımı bil. Bil ki yalvarırcasına, uzayan yollara dağılırcasına, sonsuz bir mahşerin ortasında bir zemzem suyu gibi seni, seni özlüyorum.

Değişen ben değilim. Dönüşen savaş. Yaşlanmakla ıslanmak aynı şey. Bir yağmurun gölgesinde ihtiyarlanmak. Şimdi ölüm bile yetmiyor acılarımızı tartmaya. Dostlar alıngan bir sahili pinekliyorlar. Bir merhabayı bıçaklar gibi artık selamlaşmalar. Değişen ben değilim. Dönüşen savaş. Artık zaman bile yetmiyor yaşadığımızı sanmaya. Yine de ışıklar bu kenti güzelmiş gibi gösteriyor geceleri. Geceler. Yani Ahmet Haşim'in kafiyeleri. Seni aklıma düşüren yer çekimi değil, yalancı yıldızlar. Öyle uzaksın ki, üflesem soğuyacaksın. Sarılsam okyanus. Bir aşka yetecek kadar ve anımsatacak kadar sebepsiz bir ölüme acılarımız ve kafiyelerimiz var.

yalnız değiliz. Onlar hani o bildiklerin, göründükleri kadar çok değiller. Baksana, her yer biziz. Ben, bizden olan bütün insanların dostu, adı haritalarda bile bulunmayan bir köyündenim Anadolu. Güzel şeylere hasrettir memleketim. Güzel şeylere hasret bu dünya. Yıllardır kanda ve ateşte mısralarım. Yanan şehirlerin, ağır tankların tekerlekleri arasında. Biliyorum, yaylım ateşlere girilmiştir gönlümüzce Pasifik kıyılarından Volga'ya kadar. Benim arzumanım kaldı hürriyet boylarında tank oynatanlar. Bütün kıtalarda, Tuluvarz'da, İslam içinde, küffar içinde, mülhit, mümin ve vatanseverim. Fakir, cefacı topraklarım içinde mendil tutarım, diz vuranım, baş çekerim. Zeybek'te, halayda, Tamzara'da. Ben küçük Yusuf'um çit köyünde, çapak çapak ela gözlerim. Kıl keçim kızdır, annemin memesi yara. Benim saçlarım belik belik, bıyıklarım burma burma. Gözlerim kara kıyma renginde ama Erzincan oynamış ağlamışım. Irgatlık etmişim el kapısında, dolu vurmuş bahçelerimi. Çekirge inmiş tarlalarıma, ben bir yolcuyum hemşeri. Manisa bağlarından geçtim, Aydın incir tarlalarından çığlıklar getirdim. Üzümleriyle beraber çürür gibi düşen insanlarımla, sıcak tuzsuz gevrek denizi yemişim. Alacakaranlıkta bucalı işçilerim, unutur muyum seni, derdini ekmeğini bölüştüğüm, türküleriyle biz ağlatan memleketlim. Karadeniz'in rumalikarı tütünü, bende türküler oldu ağlamaklı. Bende türküler oldu dizim dizim. Doldurdum sineme, ciğerlerime, doldurdum derdi mihneti, pamuk tozunu, kömür tozunu. Memleketimin şarkıları kadar acı çektim. Ben Ahmet Çavuş'um, attığım kurşunlar gitmezdi boşuna. Şimdi kuzgunlar iner tazeleşme. İki kere kesem de ne verdiğim, dost dediğim kıydı bana. Ben Kürdoğlu'yum, derim ki yiğitlik kadim. Ben Nazif'im, Urfa'ya karşı vurdular beni. Ağlasın Urfa, ben şairim, halkların emrinde, kolunda, safında. Satırlarım vardır kahraman, satırlarım vardır cılız, cesur ve sıtmalı. Akdim var, terli atlet, fanlalı göğüslerden püfür püfür geçeceğim. Bir de aşığım, kanlı bıçaklı, yar için serden geçeceğim. İnan ki ciğerparem, inan ki sevgilim, bu hususta üçten, beşten, senden geride kalan değilim. Yanlış anlamayın, ben şair filan değilim. Sevmeyi, sevilmeyi sevdiğimden, sesime yükleyerek yüreğimi, diyeceklerimi art arda sıralıyorum. Bilinmedik şeyler de değil onlar öyle. Bizim kuşakta herkesin kayda değer bir öyküsü, unutulmayacak en az bir şiiri vardır. İşte yine öyle bunalım gecelerinden birinde bir türküden çıkıp yola demişim ki. Çoktan başladı geri sayım. Ben şimdi 41'indeyim. Kaç ay gördüm 14'ünde? Saymaya korkuyorum. Bir de dostları yitirince peşi sıra. Uyku tutmuyor. Ne zor şeymiş Tanrım. Bir daha uyanmamanın düşüncesi bile. Eskittiğim bağırları, kırıldığımız kışları, unuttuğumuz sonbaharları, boşa geçen yazları saymazsak, kayda değerde bir şey yok hani, hesaplaşacağımız güne ne kaldı? Şimdi her şairden bir mısra. Şarkılardan arta kalanlar kulağımızda. Rakının susuzuyla delikanlıyız, sevgilinin hayaliyle genç.
arta kalanı senin olsun diyerek koyulacağım da yola. Bütün iş bu rüyadan uyanmamakta. Ne kaldı şunun şurasında diyorsan bu yolculukta. Ay yola düşmeden gel. Yoruldum. Yol üstündeyim. Sen üstüme çıkar.

pencereden baktığımda görüyorum. Senin yüzün incir yaprağında. Senin ürkekliğin duvar üstünde yürüyen bir kedinin kıvraklığında. Aynada dururken görüyorum. Kırmızı öpüşün sol yanağımda. Dişimi fırçalarken senin ağzın. Serin suların berraklığında. Rakı devrilmiş masalarda yokluğun. Veya benden önce kalkıp gitmişliğin. Gece boyu dolandığım barlarda. Sarhoşlara tekrarladığım adın. Balıkçı kahvesinde, çorbacıda, kenarlarda. Dökülmek istemiyorum, hayır. Çingene çiçekçiler habire yaltaklandığında, bilmediğim soruların açtığı çukuru yalanlarla doldurmak istemiyorum.

seni kaybettim galiba. İki taşın arasında kaldım. Bu benim hatam değildi. Seni ben çok geç tanıdım. Derin acılar bahçıvanı. Yüreğime ne ektin böyle? Aşk korkağını bağışlar mı? Söyle. Aramak ne kötü herkes de seni. Her yüzde bulup yanılmak seni. Ah, turuncu rüyalar güzeli. Hem kendini yok ettin, hem beni. Başka ne acıtabilir içimi? Yaşım 40'ı devirmişken, seni böyle patavatsızca sevmişken ve tam aynayı güneşe çevirmişken, başka ne? Seni vefasız aşklara bırakıyorum. Yüzümü kırılan bardaklarda ara. Düşünme ben ne olurum. Sanırım bir daha onarılmaz incinen gururum.

çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferki gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum, beni al.

kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Hadi dedim yüreğim, gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor beni özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Düşmanlarım ulaşamazlar.

Bir kuş çiz yavrum yüzüne gözyaşımla. Bir kuş tel tel kirpiklerim kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağında. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeciğim, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş.

sana geldim, sona. Sen de yeryüzüdür gövde bulan, ey suların sonsuzluğu. Bakışlarım demir atsın gözlerinin limanına. Fırtınalar yorgunu yüreğim, sana. Bütün sabahlarım sesinde ağarsın. Keder tırmanmasın yüzüme bir daha, sarmaşık gibi. Öpüşlerin damlasın çöl dudaklarıma. Biliyorum, yüreğim durgun sudur dindiğim. Korku kıyılarımı sildiğim, sana geldim. Sustum ve yumdum iki damla ateş düşürdüğün gözlerimi. Al, uslandır korsan bedenimi. Gece kanat çırpsın parmaklarında. Birbirimizden kaçıracak yerimiz kalmasın. Birleşsin yağmur soyunuğu ellerimiz. Bırak öpüşlerim ağzını kapatsın. Uzun uzadıya susarak kalalım birbirimizde. Sabaha söyleyecek söz bırakmayalım. Köpekler gibi havlayan acılarımız sussun. Sevda çözmesin kendini bizden. Sularca gülüşelim. Yüreğin alıkoysun gitmelerimi. Sona geldim sana.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdünün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

Kaç zamandır yüzüm tıraşlı, gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim, kulağım kirişte. Ölümü özledim anne, yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke, yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeyi armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç. Şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma. Usulca açılıverdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne. Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi. İnsanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın. Düşün ki o an güneşli güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

güzel annem, Allah şafağında ülkemin, yıldız uçurmak varken oturup yıldızlar içinde kendi buruk kanımı içtim. Ne garip duygu şu ölmek, öptüğüm kızlar geliyor aklıma, bir açıklaması vardır elbet. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem, oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim, gözleri değsin istemedim, ağlayıp koklayacaktım, belki bir ömür taşıyacaktım koynunda.

Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, özlemek ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bıraklara. Ölmek ne garip şey anne. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Beni burada arama anne. Kapıda adımı sorma. Saçlarına yıldız düşmüş. Koparma anne, ağlama. Bekle ben anne. Bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını.